Radogalak. Oyun, stop dış metru onun da spell. Ben ya drolings genug. Kemi firin, halak firin. Sevil.